tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

istediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Utku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Utku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Utku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz.

Göze bak vitrine kanma. Dünü hatırla aldanma. Kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böyle böyle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebekler?

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Bir hoş bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 253 şehidin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ederek darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü çevresinde dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle 6 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısını ABD darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup

0: kaybetti. Para piyasaları. Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal...
1: İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Ferefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 13 59.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: kapına.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

sabahları Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.
5: Bir insan bazen bir bakışta değişir. Kalbi başka atar, zamanı başka akar. Ben seni sevdikten sonra anladım bunu. Çünkü sen

Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını bildirdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

yayını Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, tıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK köy okullarına yönelik destek programı kapsamında köy okulları

0: İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Bakarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: Benim, ben Fatih, hiçbir zaman karakterimin önüne geçmem. Hayatıma giren herkesin parolası sevgi.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraş Saad Al Şureyran'la bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 voleybol

0: 64 dolardan. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: gibi esip geçimi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

Yaksan neye yarar, artık geç oldu. Dönüşüm yok değil, son yemin eri. Yaksan neye yarar, artık

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Özterme Pide Salonu sunar.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: ihtiyacın arsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeri ile Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM. Ve sözüne yakılıp
4: sarkılasın, takılıyorum sana. 20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe akşamı da Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu'nun sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. İlk olarak Funda Arar'a konuk ediyoruz. Yeni şarkısıyla Dava diyor.

Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Serkan Nişancı'yı konuk ediyoruz radyolarınıza ve unutacağım diyor.

İyi yayınlar. Bahçede kapalıda yatan Hakan Seven, seni çok seviyorum ve çok özledim. Hasretin içimde büyüyor. Kavuşacağımız günü sayıyorum. Yok başka hayalim şarkısını armağan ediyorum. Hakan Seven için gelsin diyor ve ilk istek şarkımız Seven Eli ile Sevendir ile buluşuyor sevgili dinleyiciler.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevdiklerinize, sevenlerinize. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz ve 20-23 yaptık saatlerimizi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a, senden ve çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyim yok. Sen ruhumun en kıymetlisisin. Az kaldı, uzunca sarılacağız nefesim. Seni çok seviyorum. Kızlarımla ben iyiyiz, merak etme. Ödeme konusunda yarın halletmiş olacağım, kurban olduğum. Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor. Türkan için geliyor.

FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. C6 koğuşunda yatmakta olan çok sevdiğim bir tanem Ahmet İmran Tek Altına çokça selam olsun, seni çok seviyorum. Her şeyim, kendine çok iyi bak. Tez vakitte kavuşacağız bir tanem. Savunmasızım şarkısı armağan olsun diyor Ahmet İmran Tek Altına.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İyi günler Tuna Sezer. İki gün önce C22 koğuşundan tahliye oldum. Aynı cid altına kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerim Erda Büyükdağ, Berk Ayak, Çetin Düğüdü, Seyfullah Başkut, İlhan Kutbaya, Yusuf Taş, İdris, Melih Altay, Hayrullah Kılıcı, Erdem Tekin, Aslan Ahmet Talip, Ömür'e, Murat Karaca, Tarık Dede, Hakan Kocaman, Barış Yeşilyor, Serkan Koloğlu, Faik Can, Ustabaş, Seyfullah Tunca, Can Berçatı, Mehmet Ali Gürtekin, Umut Gürtek, Hakan Bektaşoğlu, başka koğuşlarda yatmakta olan Resim Babam, Ömer Sizler, abilerim Gökhan Sizler, İbrahim Sizler, Samet Ayna, Uğur Burala, Sefa Başarı, Hazar Başarı, Mesut Güner'e, Enes Türkan, Karakaya, Kerem Sekmen'e, Caner Boğa, Ahmet Arşin Bektaş, Yunus Emre Esen'e, Yiğit Tulgar Aslan, Kerem Çelik, Kanata, Onur İhtiyaroğlu, Efe Dinler, tüm abi kardeşlerime selam olsun. O güneş elbet sizin için de doğacak. Can parçalarım, az sabır, benim yaşım yok şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. C5 Koğuşundan Kaderi Gürel, Kaderli Yaptım abilerim, kardeşlerim Cem Aslan, Şener Yılmaz, Faruk İnce, Orhan Cankır, Kaya, Yasin Şener'e, Bedirhan Köksal, Taha, Yasin Duru, Cevher var, Doğukan Kocaman, Doğan Öz, Fırkan Can Bektaş, bu haftada yatmakta olan Can Parçam, Temel Can Ak, abime selam olsun, biz hasreti edeple yaşarız, varsa ötesi onu da yaşarız, Can abim Cem Aslan'a da benden bu parça armağan olsun diyor Kadir Gürel'den.

0: İyi yayınlar Emrah Yalçın, ben Kübra Taş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımız, Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a hangi cennetin bahçesinde yetiştin kadın kokunun değdiği her yeri bahar sanıyorum. Belki istediğin gibi biri değilim ama uğruna ölecek kadar çok seviyorum seni. Rabbim seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun, en büyük aşkım sensin şarkısı diyor. Türkan Bey sevdikleri için de gidiyor.
1: En büyük aşkım sensin.
2: Tutku FM.

yayınlar. Ben Resul Can Demirci. Başta Kavak'ta yatan Titori, Sabime, C4 Koğuş'la yatan Aslan kardeşim, Kerem, Çelik, Kanata, Mert, Utku, Aksoy, Yakışıklı abim, Caner, Yalçın'a, Enver, sizlere farklı koğuşlarda yatan Koray, Burak, Başıbüyük Ali, Yavuz'a, Emir Ocağı, Açıkta yatan Aslan parçam, Kadir Özdemir'e selam olsun. Dinleyin geceler şarkısı armağan olsun diyor Resul Can Demirci için geliyor.

Ankara'dan Yasin Kapalı Yatağan, Cennet Yarim Songül'ü Florya tarafına geçtik. 3-4 gün burada çalışacağız. Yeni otelinde seni her seferinde daha iyi gördüğüme çok seviniyorum. Bugünlerimize geçecek inşallah, az kaldı. Hakan'la görüşme halindeyim. Ayşegül'ün ailesinin çok selam var. Her şey yolundaymış. Aklı bizde, aklın bize kalmasın. Kendine dikkat et diyorlar. Allah'a emanet ol canım sevgilim. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun Songül'e diyor.

İyi yayınlar Ayrı Koğuşu'ndan Efkarlı Ahmet Çoşkun, sofrasını paylaşan, poltasında dertleşen kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar daha değerli olan A16'da bulunan gönlümüze tahkuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Engel parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Efkarlı Ahmet Çoşkun.

Pastoruma Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde, ömür evlerinde sevgili dinleyiciler, Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilim TTP Kapalı'da yatmakta olan Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum. İyi kim? Her şeyim. En kısa zamanda benimle olacaksın. Yar ayrı gayrın mı var? Parçası armağan olsun. Tuncay Sönmez'e diyor dinleyicimiz.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Cansel Haznedar. Bu mesajım Samsun F-Tipi A14 koğuşunda bulunan canımın içi sevgilim Doğukan Yılmaz'a. Duvarlar sadece bedenleri ayırır, ruhumuz hep yan yana. Müslüm Baba'dan bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömrüme gitsin hasreti. Kavuşacağımız o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok özlüyorum, çok seviyorum. Cansel Haznedar'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ben açık cezaevinde yatmakta olan Enes, aldanmaz C9'da yatmakta olan can dostum Ali Ötere'ye armağan ediyorum. Az kaldı kardeşim, sabret. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor. Enes aldanmaz içinde giriyor.

Bu gece eniştenin sevinciyle gençliğimi ellerimi uzatıyorum. Al tut sakla işte. Al tut sakla işte. Vur en kalın zincirleri, vur kelepçeleri, vur. Ben seni çok seviyorum. Sen sev.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeyi iyi yayınlar. C3 Koşu'ndan Bahri Yıldırım buradan sizin aracılığınız ile kader bir yaptım. Başta Emrullah Kayaoğlu'na, Ünal Eker'e, Engin Aşan'a, Mücahit Ayaz'a, Taha Ediz'i, Atilla Can Özdemir'e, Emrullah Keskin Aziz Çıftay'a, Yakamız Bahadır'a, Bakican Dumanoğlu, Şeref Kayaoğlu'na, Muharrem Aksoy, Kürşat Dumanoğlu'na, Kürşat Töküz'e, Mertcan Kılıca, Bedirhan Köksar Şeki, Çoğatan'a, Mertcan Arslan'a, Mertcan Eraslan'a, Mirhan Sayala, Yasin Aya, Samet Yıldırım'a, Semi Çakır'a, Erhan Çakır, Ali Kemal Çeken'e, Yunus Emre Çeken'e, Tanju Işık'a, Kadir Samet Fırat'a, Tayfun Sekmen'e ve ismini unuttum. Bütün dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Kader gemisi parçası armağan olsun diyor Bahri Yıldırım'dan.

İyi yayınlar. Kabak seyretipi kapalı yapmakta olan eşim Caner Çırak'a ve arkadaşlarına, Özgür Zihni Ersin Karakuş'a, Enes İnan Etem'e selamlarımı gönderiyorum. Caner Arendi, bir problem çıkmadı, merak etme. İstek parçam Yüreğim Kanıyor şarkısı Caner Çırak ve arkadaşlarına armağan olsun diyor. Evet, sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Sıradaki bir başka mesajımız Gizem Turgut'tan. C26 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin, ne olursa olsun seni çok seviyorum, her zaman her koşulda senin yanındayım ve seni asla yalnız bırakmam. Sen benim yaşama sebebim, hayat sevincimsin, ömrümün miladı, kalbimin yerini seninle bildim, son nefesime kadar yanındayım, adam gibi adamım Emrah'ım diyerek mesajını sonlandırıyor. Gizem Turgut'tan armağan oluyor.

İyi yayınlar. A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim. Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Azem Adanur, Ahmet Hamdi, Eres, Azerbaycanlı Ermettin, Simsar Vedat ve diğer koğuşlarda bulunan Enes Yoruklu abime armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için de geliyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

21-26 saatimiz Perşembe gecesinde beraberiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı C12 koğuşundan Serkan Bayri ben, kaderle yaptığım dostlarım abilerim Sabahattin Hasan, Vahit Falcıoğlu, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uygar Alın Özel, Samsun Açık'ta yatmakta olan Burak Kola, Fazıl Güler ve Erkan Can'a, Kavak Açık'ta Kaan Kola'ya ve son olarak da Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun, zalim aldı götürdü adlı parçaya armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun. İyi yayınlar notuyla Serkan Bayri'den armağan olsun diyor.

sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye formatımız Arabex ve Özgün Müzik sevgili dinleyiciler. Bunun dışında şarkı yazmayın lütfen. Halk müziğine de yer veriyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir, inşallah biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Dün sana fazla sesimi duyuramadığım için çok üzgünüm. Bugün telafi edeceğim. Kurban olduğum, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Uygar Doğanay'dan Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Bedirhan Demir. Aleyküm selam. Güzel bir kereysin babam Yusuf, küçük abi kardeşlerim. Usal, Fero, Osman selamlar olsun. Yolunuzu dört gözle izliyoruz. Kurban olduklarım, yol karardığında elveda diyen haindir. Yolunuz yolumuzdur ailem. Demirler ailesi olarak tüm dostlara ve dostluk yapanlara, kardeşlik yapanlara selam olsun Yusuf abim. Allah'a emanet olun. Bu şarkı benden size armağan olsun. Ah yalan dünyada türküsü diyor Bedirhan Demir.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde 21.43 yaptı saatlerimizi. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajınıza sırayla yer vereceğiz. Selamünaleyküm, ben Yunus Genç. Aleykümselam Yunus. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Özüm abim, Gencay Gence ve Samsun Açık'ta yatmakta olan Can Parçam abim Berat Bektaş'a selam olsun. Geçmiyor günler parçası armağan olsun diyor Yunus Genç'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Çarşamba Kapalı A6 koğuşunda kuzum Tansu Kaplan, sen benim bu hayattaki en büyük şükür kaynağımsın. Yaşanan ne olursa olsun sen ne kadar güçlü ve temiz yürekli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bugünler de geçecek sabret canım kuzum. Sağlığına, kendine çok iyi bak. Bizler dışarıda senin için güçlü duruyoruz. Sen de içeride bizim için güçlüdür ablaların. Yeğenin, seni çok seviyoruz. Mektubunu aldık, çok mutlu olduk. Defalarca okudum. Rabbime emanetsin. Tansu Kaplan için armağan olsun diyor.

0: Yayınlar Budama Yalan şarkısına Ayrı Koğuşunda Yatan Metecan Şimşek'e armağan ediyorum. S'den armağan olsun bu parça diyor Metehan. Metecan Şimşek için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim. Sen yalansın. Hayatın yalan mı? Hayatın.

İyi günler dinleyen herkese. Selamünaleyküm, Murat Karadağ'ın C22 koğuşunda yatmakta olan kader mahkum Aslan abilerim ve kardeşlerim. Sizi unuttum sanmayın sakın. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Elbet bir gün özgür günler diye görüşmek dileğiyle. Hakan Kocaman, can yoldaşı abim Volkan Kocaman, B6'da yatan Payşan Ustabaş, Hopalı kardeşim Hayrola Kılıç, Hayro İdris, Melih Altay, Hakan Bektaşoğlu, Seyfullah Tunca, Seyfullah Başkurt, Kerem Çilik, Anata Erdem, Tekin Aslına, Turgay Barış, Yeşil Yurt Yiğit, Turgay Aslan, Erdal Can Büyükdağ, armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Murat Karadan, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A6 koşundan Kuzum Tansu Kaplan'a armağan ediyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve Selda Bağcan alıyor sırayı. Döngel bir tanem diyor.

Bahçeşin bir mesajımız daha var. Sen yokken zaman yavaş akıyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Aramızdaki mesafeler sadece yolları uzatıyor. Kalplerimize değil, bir gün bu hasret bitecek. O gün geldiğinde beklediğimiz her ana değdiğini birlikte göreceğiz. Seni beklemek benim yüküm değil. En güzel umudum, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a döngel bir tanem parçası. Armağan olsun.

0: Yeniden merhabalar, İstanbul'da Adem Aksu. Çarşamba, kadın kapalıda yatan bebeğimizin annesi. Hayatımın anlamı Ebru Ekici. Sadece sabır ve zaman ne olur beni, afet seni çok seviyorum. Bekle beni şarkısını armağan ediyorum. İstanbul'u Adem Aksu'dan armağan olsun diyor. Aydan Güzel diyor. Metin Işık yorum alıyor sırayı.
1: Taner'lesiniz.

22.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşunda bulunan Gencay Genci yarininden. Canım eşim, aramızdaki uzaklığa rağmen kalbimde sana hiç uzak değilim. Ben bu yolu seninle yürümeye, seni sevmeye ve beklemeye gönüllüyüm. Zaman geçer, günler biter, hasret diner. Ama benim sana olan sevgim hiç değişmez. Ne mesafeler, ne zor günler, ne de yaşadığımız sınavlar beni senden vazgeçiremez. Sen yeter ki kalbimde olduğun gibi kal.

can yoldaşı Aylen Merve Engin. Yukon kurban olsun yoluna, toprak yanında, annemle birlikteyiz, çok mutluyuz. Lülük bacı, yarın onun günü, tek eksiğimiz sensin, sana çok ihtiyacımız var. Parkta oturuyoruz, seni çok seviyoruz, bizi merak etme, iyiyiz. Sana yol yeter. Nurgül'ün ve annemin sana çok selam var. Derya bedavacı, atlatırım şarkısı bize gelsin. Kalbim bunu da Allah'ın izniyle birlikte atlatacağız, seni çok seviyorum. Merve Engin diyerek mesajını sonlandırıyor. Yuko ve sevdikleri için geliyor. Merve Engin'e armağan oluyor.

22.15 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM iyi yayınlar. Ben Ayşin, Çarşamba C9 koğuşunda yatan kız kardeşim Nursinam için Dokunsal Ağlarım şarkısını rica ediyorum güzel yürekliğim. Geçecek bir tanem sabret, sen çok güçlüsün, her gece yatmadan senin için dua eden bir Umay var. Seni çok seviyoruz, seni çok özledik. Her an aklımızdasın, kendine çok ama çok iyi bak güzel yüzüm. Allah'a emanet ol, Ayşin'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Samsun Kılıçdede'den Ayşe Karabacak. Çarşamba Kadın Kapalı C9 koğuşunda bulunan kızım Nursinam için sesleniyorum. Nursinam sakın üzülme, ümidini kaybetme, hiçbir şeyin sonu değil. Ben her zaman yanındayım, çarşamba günü yanında olacağım, seni çok seviyorum. Seni önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum Nursinam, sana emanet ediyorum. Allah yardımcın olsun güzel kızım. Sizi çok seviyorum. Dokunsal Ağlarım şarkısı armağan olsun diyor Ayşe Karabacak'tan. İyi yayınlar A7 koğuşunda yatan Metecan Şimşek'e armağan olsun S notuyla mesajını sonlandırmış denicimiz. Metecan Şimşek'e armağan olsun diyor.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM üyesinde Sam Ev Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Bazen sana söylemek istediğim o kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetmiyor. Sadece şunu bil. Seni her gün aynı özlemle düşünüyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk ama sevgin bana güç veriyor. Bir gün bu hasret bitecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum. O güne kadar seni hep aynı sevgiyle bekleyeceğim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Hasretine yandı gönlüm parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM'li yayınlar köylüden Arda Rengin oğluna. Selam olsun, bu zor günlerin geçici olduğunu unutma. Her gecenin bir sabahı, her sıkıntının bir sonu vardır. Sabret, güçlü kal, umudunu hiç kaybetme. Seni sevenlerin duaları ve sevgisi her zaman seninle. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak. Arda Rengin için armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben A19 Koğuşu'ndan Mücahit Hayaz. Aleykümselam Mücahit. Öncelikle canların dede Murat, İlker Ölmez, Ahmet Coşkunsu, Hakan Pankaj, Şekiç Altan'a, Semih Yılmaz, Malik Şenyer'e, Taner Şahin'e, Mercan Akgöz'e, Kamalı Yakup, aynı kafesi paylaştım. Gülcan Şahin, Mili Öztürk, Serkan Öztürk'e, İlyas Kahraman, Ahmet Düşünceli, Muhammed Keskin, Ali Çolak, Mesut Şahin'e, Serkan Şahin'e, Meliç Öztürk'e, Celalettin Sade, Ersan Akçay için, Efe Semiz, Efe Güner'e, kıymetini yitiren herkese veda ettik. Mücahit Ayaz'dan ayrılık olmaz parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Ayrılık olmaz sevdal. Ayrılık olmaz yüreğim. Kalbim buna dayanmaz ey sevdalı. Ayrılık olmaz ey ceylanım. Ayrılık olmaz maralım. Ayrılığa budan dayanmaz. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalı. Bu can ayrılığa dayanmaz.

Kütle Efendi'nin yayına Tuncay'ım, Mavişim, seni çok seviyorum. İnşallah bu son ayrılığımız olur. Dört gözle kavuşacağımız günü bekliyorum. Yanına geleceğim günü iple çekiyorum. Kokunu içime çekip sana doyasıya sarılacağım. Ölürüm parçası sana gelsin ömrüm. Seni çok seviyorum notuyla Tuncay'a armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Eğlenir. Ben C22 Koğuşu'ndan Berkay Akkadar, Beli Yaltım abi ve kardeşlerim Erdal, Büyük Dağ Faik Ustabaş, Erdem Tekin Aslan, Hüttelip Ömür Çetin, Serkan Koloğlu'na, Hayrola Kılıç, Mehmet Ali Gültekin, Yusuf Taşa, Kenan Tarık, Murat Karaca, Hakan Kocaman, Veli Altay, Canber Çatı'ya, Ahmet Eleze, Seyfullah Başkan, başka koğuşlarda kardeşlerim Can abi, Faruk Kaya, Aslan dostum Ömer Faruk Çelik, Yunus Özenç'e, Onur Recep Büyükdağ, Efes Gülhan, Bafra'da yatmakta olan Temelcan, Açık'ta yatmakta olan Tuncay Çakır abime selam olsun, eller üzer şarkısı armağan olsun diyor Berkay Ak'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz, iyi yayınlar. Harun Gurbetten Sıla'ya selam olsun. Tüm sevdiklerim için gelsin en güzel şarkılar, her şey yolunuz olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve Harun içinde giriyor.

sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tutku FM iyi yayınlar, ben Deniz Deri. Samsun T-Tipi Kapalı'da A22 koğuşunda bulunan kardeşim Kerim Kökçüoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Canım kardeşim, seni çok özledik. Babamın, annemin, dedemin ve eniştemin. Eniştenin çok selam var, seni çok seviyoruz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Canım kanım kardeşim, Sazani'ye gelmedin. Parçası kardeşim Kerim'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Barış'ım, seni çok özledim. Kavuşmamıza çok az kaldı canımın içi. Şarkıda söylediği gibi bulutlar yarime selam söyleyin. Kavuşma günümüz yakınmış deyin. Gurbe şarkısını canım sevgilim Barış Semiz'e armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar Taner Bey, ben Aysel Cılız. Teşekkür ediyoruz. Kabak açıkta yatmakta olan canımın ta içi. Aslan oğlum Soner Cılız, tek hasretim sensin kurban olduğum. Sen orada iyi ol, kafana bir şey takma, her şey çok güzel olacak. Allah bargağım yok bir tanem. Oğlum kadar sevdiğim Emirhan Mırık ve Emirhan Aran'a selam olsun. Dağlar parçası hepinize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Aysel Cılız.

Yayınlar Samsun kapalı yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için sende kalmış şarkısına armağan olsun Çetin'im aslanım. Bu imtihan bizi sabırla biliyor ki... Bu imtihan bizi sabırla biliyor. Bil ki ben seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sakın umudunu kaybetme. Elbet bir gün evimize döneceksin. Dünyadaki adalet işlesin diye herkes elinden geleni yapıyor. Hiç merak etme, seni bana nasip eden Rabbime emanet ediyorum sevdiğim. Sakın inanmaktan vazgeçme. Eşim Çetin Kalaycı'ya armağan olsun.

22.55 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz, kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Rutku FM iyi yayınlar. Koray Mert'ten Mehmet Akif Ayar'a yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu olsun. Rabbim sevdiklerinle birlikte nice güzel yaşlar nasip etsin. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Yüzün hep gülsün nice mutlu yıllara Mehmet Akif Ayar diyor. Ayrıca ben de yeni Mehmet Akif Ayar'ın doğum gününü içtenlikle kutluyorum. Vay dile, vay dile.

0: programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar Hakan'dan, Tokat Erbağ'dan, Gürel Bepe'nin ayakkabıcı müşterilerine armağan olsun seni ben ellerin olsun diye mi sevdiğim parçası diyor. Hakan Bey sevdikleri için geliyor.

Saatlerimiz toparladı, saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında son saatimizdeyiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ha, 12 koğuşundan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kaderleri yaptığım Anıl Yalçın, Murat Çabuk, Burak Şaban, Öz Şahin, Fatih, Kobalaz, Berkut Ayvural, Murat Diktaş, Emrullah Kaya, Yusuf Ayten, Kadir Türkkan için Hasan Türkkan, Yunus Emre Çakan, Ali Kemal Çakan'a, Abdullah Eş, Cemil Temizi, Hasan Baydar, Murat Çabuk ve Yunus Emre Çakan'dan Anıl Yalçın reisimize sevgiler de uğruna can feda resim parça anılara dalarız belki, armağan olsun diyor Hasan Baydar ve sevdikleri için geliyor.

gülümsemeyi unutma, çünkü sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Seni çok seviyorum Erşim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Kıvırcık Ali'den Gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: geçici olduğunu unutma, sabret umudunu kaybetme, seni sevenlerin duası ve sevgisi her zaman seninle. Mevlana der ki, sabır acı bir olay karşısında gösterilen dayanma gücüdür, sabreden sonunda selamete erer diyerek mesajını sonlandırıyor. Söyleden arda rengine armağan oluyor ve güzel bir türkü alıyor sırayı, yazın yağar kar başıma diyor.
1: Taner'le Söz.

Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin ve 23.15 yaptı saatimizi sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku Efendi yayınlar. Taner abim ben Kavak Açık'ta bulunan Soner Cılız. Teşekkür ediyorum Soner. Yoldaşım kardeşim Emirhan Mırak için Bilsen parçasını rica ediyorum. Bu şarkı başta Emirhan kardeşime ve tüm sevenlerime armağan olsun. Gönüller bir olduktan sonra uzaklıklar engel değildir. Sabırla beklenen her gün kavuşmaya bir adım daha yakındır. Allah herkese sevdikleriyle güzel günlerde buluşmayı nasip etsin. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Soner Cılız için geliyor.

Hemen ulaştırmış mesajını yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ailesinden Arda Rengin'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. Mevla der ki sabır acı bir olay karşısında gösterilen dayanma gücüdür. Sabreden sonunda selamete erer. Arda Rengin'e armağan olsun annesinden babasından diyor.

0: sensin benim.
1: Tutku FM.
2: Sız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim ayaklarımın ucunda.
3: Arda Rengin canım oğlum, yüreğini güçlü tut, bu zor günler de geçecek. Duvarlar sevgimize, dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum, seni sevgiyle bekliyorum. Mevlana der ki sabır acı ise de meyvesi tatlıdır. Sabret oğlum, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Allah gönlüne güç, kalbine huzur versin, seni çok seviyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle annesinden Arda Rengin'e armağan olsun diyor.

0: Mesut FM yayına canımın can yoldaşı ailem Merve Engin Yukos'undan sana tüm güzel şarkılar gelsin, bir zor günler geçecek, sabret, aramızdaki sevgi hiçbir mesafeye sığmaz, dualarım sevgim ve kalbim her zaman seninle, unutma sabreden gönül sonunda mutlaka huzura kavuşur, seni çok seviyorum, en kısa zamanda güzel günlerde kavuşmak dileğiyle Merve Engin'e armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Hasret rüzgarları çok erken hissediyor sevgili dinleyiciler. Zara'nın güzel bir yorumu Kalpten Kalbe programında. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan ve şu anda mesaide olan bütün dinleyenlerimize de tüm çalışanlarımıza da armağan olsun bu güzel yorum. Son yarım saatimiz Kalpten Kalbe programında.

Hasret bize sabretmeyi öğretti, sevgi ise hiçbir mesafenin kalpleri ayıramayacağını ne kadar zor olursa olsun. Biliyorum ki bu günler geçecek, her geçen gün kavuşacağımız ana sessizce yaklaşıyoruz. Sen güçlü kal, ben seni her gün aynı heyecanla, aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bütün bu bekleyiş tek bir sarılışta anlamını bulacak. O güne kadar kalbim hep senin yanında olacak. Seni çok seviyorum, kurban olduğum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, geceyi sana yazdığım parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Alper Ustabaş. Bütün kaderli yaptığım arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız Altan Erdoğan. Buradan abim Sefa Başarır, kardeşim Azar Başarır, Gürkan, Çalışkan Umut Uğurlu, Emrecan Bilir, Fırkan Kabadayı, Ramazan İspir, Enesli Erdeniz, Baştaş'a Hilmican Hasan, Fırkan Macit, Soner Özden, ismini unuttum abi, kardeşlerime selam olsun diyor. Altan Erdoğan içinde giriyor.

Evet, mesajlarıyla ve dinleyerek programımızın en katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve son mesajımızı aktarıyoruz geceye dair. İçimde hep sana ait bir yer var. Ne kadar zaman geçerse geçsin orası hiç değişmiyor. Seni özlemek bazen canımı acıtıyor ama seni sevmek her şeye değiyor. Bir gün tüm bu özlem bitecek ve o gün geldiğinde sımsıkı sarılacağım. O güne kadar kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. Yarın seninle radyo başında olacağım, üstünü ört. Seni kocaman öpüyorum, kendine iyi bak. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin. Parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gele.